0: Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata sporu olan ciretin diğer bir adının da çavgan olduğunu, erkek penguenlerin kuluçkaya yattığı 4 ay boyunca hiçbir şey yemediklerini, dünyadaki en sıcak denizin Kızıldeniz olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz?

0: Gago kıttı soru soru sor peynir.
1: Kırmızı peynir.
0: Yok.
1: Beyaz peynir.
0: Yok.
1: Otlu peynir.
0: Ulaslık çal. Hadi çık.

0: gelelim.
1: Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledim.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: gider.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Reklamları

0: İnsanın Sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kafatasının 29 farklı kemiğin bir araya gelmesinden oluştuğunu, yaban kazlarının 8000 metre yüksekte uçabildiklerini, dünyanın yüzeyinin yaklaşık %70'inin sularla kaplı olduğunu, bu suların yalnızca %1'inin içilebilir olduğunu, basketbolun Kanadalı James Naismith tarafından 1891 yılında icat edildiğini, erkek baykuşların eşleri uyurken dengesini kaybedip düşmesin diye onlara yastık olduklarını, okyanusun ortalama derinliğinin 4 kilometre olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 4.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Hayır. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz.
2: Hatırlatıyoruz.
1: İnsanoğlu bir tuhaftır.
2: Ünlü bir bilgeye insanoğlunun onu en çok şaşırtan davranışlarının neler olduğunu sordular. Bilge bu neleri şöyle sıraladı. İnsanoğlu çocukluktan sıkılır, büyümek için acele eder. Sonra da çocukluğunu özler. Para kazanmak için sağlığını yitirir, sonra da yitirdiği sağlığına kavuşmak için paralarını yitirir. Yarınını o denli çok düşünür ki, yarınını düşünmekten bugününü aklına bile getirmez. O nedenle bugününü de, yarınını da doğru dürüst yaşayamaz. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar, sonra da hiç yaşamamış gibi ölür.
1: İnsanoğlu gerçekten bir tuhaftır.
2: Aynı bilgiye bu durum karşısında önerilerinin neler olduğunu da sordular. Bu neleri şöyle sıraladı bilge. İnsanoğlu kimseye kendini sevdirmeye kalkışmamalı. Kendini sevilmeye bırakmasının yeterli olduğunu bilmelidir. Yaşamda en az şeye gereksinim duymanın en çok şeye sahip olmaktan daha önemli olduğuna inanabilmelidir. Ve başkaları tarafından bağışlanmayı beklemek yerine kendi kendini bağışlayabilmeyi başarabilmelidir.
1: Dedik ya,

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 5.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa efendim. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Köpek balıklarının hasta olmadığını. Bağdat'ın Farsça'da Tanrı armağanı anlamına geldiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi.

0: Bursa FM. Saat 6.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Annemden yaşansam.
0: Hiçbir başarısızlık son değildir.
1: Hiçbir başarı da.
0: Olanaklarının biraz altında yaşa. Shakespeare'in Kral Lear'ın dediği gibi.
1: Gösterdiğinden daha fazlasına sahip ol.
0: Yapabileceğin kadar söz ver. Sonra söz verdiğinden daha fazlasını yap.
1: Oturarak başarıya ulaşan tek şey tavuktur, unutma.
0: Övgü almak tatmin edici bir şeydir ama hiçbir zaman sana yeni bir şey öğretmez. Dalın ucuna gitmekten korkma.
1: Meyve oradadır.
0: Büyük adam büyüklüğünü küçük adama davranışıyla gösterir. Senin karakterin hakkındaki ipuçlarından biri, öfkeli ve kızgın olduğun zamanlarda başkalarına verdiğin görüntüdür. Düşmanlarını güç kullanarak değil, bağışlayarak yenebilirsin. Terbiyeli olmak, kimi zaman başkalarının terbiyesizliğine katlanmak anlamına gelir. Başlamak için en uygun zamanı beklersen hiç başlayamayabilirsin.
1: Şimdi başla. Şu anda bulunduğun yerden, elindekilerle başla.
0: Her şeyi değiştirebilmek için önce tavrını değiştir. Övgüyü kimin alacağını umursamazsan başarabileceklerinin sınırı yoktur. Söylenmemiş kötü sözleri yutkunmaktan hiç kimsenin midesi bozulmamıştır. Mutsuzluğumuzun neredeyse tümü kendimizi başkalarıyla kıyaslamamızın sonucudur.
1: Öbürlenme, treni hareket ettiren düdüğü değildir.
0: İnsanların seni ne denli ender düşündüklerini bilseydin,
1: acaba hakkımda ne düşünüyorlar
0: diye bu denli dertlenmezdin. Yapabileceğinin en iyisini yapıyorsan, başarısızlık için endişelenmeye zamanın olmayacaktır.
1: Başarısızlık için endişelenmeye zamanın olmayacaktır. Annemden yaşansal mı?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 7.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... ...5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Biliyor muydunuz?
4: İnsan vücudunun radyasyona direncinin 600 rat dolayındayken akreplerin direncinin 150 bin ratsa kadar çıkabildiğini, sıçrayan örümceklerin 8 tane gözünün bulunduğunu ve bunlar sayesinde arkaları dahil her yeri görebildiklerini, savaşların askerlerden çok sivilleri öldürdüğünü, bir savaşta en güvenli yerin genellikle ordu olduğunu biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 8.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
4: Nazik olmak için bir gülümseme beklemeyin. Sevmek için sevilmeyi beklemeyin. Bir arkadaşın değerini anlamak için yalnız kalmayı beklemeyin. Çalışmaya başlamak için en iyi işi beklemeyin. Biraz paylaşmak için çok olmasını beklemeyin. Öğütleri hazırlamak için düşmeyi beklemeyin. Duaya inanmak için acıları beklemeyin. Yardım edebilmek için zamanınız olmasını beklemeyin. Özür dilemek için diğerinin acı çekmesini beklemeyin. Ve barışmak için ayrılığı beklemeyin. Beklemeyin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
0: ...105.5. Bu türküyü Bursa radyolarında ilk defa Bursa FM'de dinliyorsunuz.

Unutma, yok olmazdım sen olaydın, tükenmezdim sen olaydın. Sen olaydın, taş olaydın, baş üstünde tac olaydın.

0: Bursa FM.
1: Sevgili dinleyenler, düzenli olarak aracınızın bakım ve onarımlarını zamanında yaptırın.
2: Aracınızın muayenesini zamanında yaptırın.
1: Egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayı aksatmayın. Temiz bir çevre için katkıda bulunun.
2: Yangın söndürme tüplerini kontrol edin. Dolum ve bakım sürelerine uyun. Kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.
1: LPG gaz sızdırmazlık kontrolünü aksatmayın.
2: Arka işaret levhalarını kontrol edin ve temiz tutun.
1: Lastik diş derinliklerini, son kullanım tarihlerini kontrol edin. Stepnenin kontrolünü yapın.
2: Araçta bulunması zorunlu ekipmanları kontrol edin. Eksiksiz ve kullanılabilir durumda tutun. İyi yolculuklar.
0: 105.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Normal bir insan vücudunda 2200 tane kibrit yapacak kadar fosfor bulunduğunu, arıların arka bacaklarının dış tarafının çok hafif bir çukur oluşturduğunu ve vücutlarının bu bölümünün adeta polenleri taşımaya yarayan bir kaşık gibi olduğunu, Beethoven'ın her kahve yapışında hep aynı kıvamda olmasını sağlama almak için tam 60 kahve çekirdeği saydığını, insan DNA'sının %50 oranında muz DNA'sıyla aynı olduğunu, Birinci Dünya Savaşı'nın resmen 3 Ekim 2010'da sona erdiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Harikasınız ya. Bursa'nın dört bir yanından, her köşesinden, her yerden mesajlar yağmur gibi geliyor. Muhabbetimize eşlik etmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Maximus su arıtma sistemlerinin katkılarıyla elbette devam edeceğiz. Şarkılarınıza, türkülerinize, mesajlarınıza. Sevgili Ahmet, Ahmet'im. Trafiğin sarı papatyaları, ticari taksiciler, hepinize selam olsun. Hayırlı işler. Bereketli olsun inşallah. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Radyonuz da daimi olarak açık olsun, biliyoruz. Açık, devamlı bizi dinliyorsunuz. Hayırlı işler diliyorum sevgili Ahmet'im. Araç içerisinde bizleri dinleyen bütün dostlara da selamlarımızı gönderelim. Bu vesileyle çalışan bütün dostlara, askerimize, polisimize, sağlık çalışanımıza, tekstil atölyelerinde bizleri dinleyenlere, efendim fabrika ortamlarında dinleyenlere, ev hanımlarımıza, çiftçilerimize, emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza, hepinize selam olsun. Şimdi mesajlarınızı okuyacağım. Şarkılar listede, biraz sonra duyacaksınız ama bütün dinleyicilerimizden kısa bir müsaade istiyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Şöyle birkaç dakikanızı alacağım, fazla değil. Şu an radyomuzu dinleyenler özellikle can kulağıyla açın radyonun sesini ve Maximus su arıtma sistemleri. Türkiye'nin dört bir yanında mağazalarıyla gündem oldu. Ekranlarda görüyorsun, sosyal medyada görüyorsun ve çok yakın zamanda Maximus su arıtma sistemleri Bursa'da yeni mağazasını açıyor. Ve açılışa özel çok da güzel kampanyalar yapacaklar. Ben şimdiden tüyosunu vereyim. Evinde ya da iş yerinde su arıtma sistemi olmayan kim varsa, açılışta muhakkak bekliyoruz mağaza açılışında. O gün öyle bir indirim yapacaklar ki, piyasada çok yüksek fiyatlarla satılan su arıtma sistemini o gün mağaza açılışına özel 13 bin liraya verecekler. 13 bin lira. 13 bin lira karşılığında artık bundan sonra içme suyuna para ödemeyeceksiniz. Rahat bir 10-15 yıl kullanabilirsiniz.

0: suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Yani suda bakteri, kireç, klor, hiçbir şey kalmıyor. Ve mağaza açılışında bu cihazımız 13.000 TL'ye vatandaşlarımıza sunulacak. Bir hafta içerisinde açılır herhalde. Ama şu an radyomuzu duyan dinleyicilerimize çok güzel bir imza olayı yapacağız. Ve çok konuşulacak, onu belirtelim. Duyan inşallah herkesi faydalandıracağım. Ama biraz acele etmeniz gerekecek. Çünkü birazdan bir telefon numarası vereceğim. Hattı düşürmeyi başaran dinleyicilerimize bir güzellik yapacağım. Mağaza açılışında 13 bin liraya satılacak olan su arıtma sistemimizi 50 dinleyicimize sadece 5.999 liraya vereceğiz. Evet. 13 bin lira yerine 5.999 lira. Ama üzülerek söylüyorum, 50 kişiye. Kurulum, montaj, servis ücreti yok. Nakliye ücreti almayacağız. Ve Bursa'nın bütün ilçelerini faydalandıracağız. Öyle mükemmel bir kampanya yapacağız. Şimdi evinize teknik servisimiz gelecek. Tertemiz bir şekilde mutfağınızı kırmadan dökmeden cihazımızı kuracak. Ve o dakika itibariyle arıtılmış tertemiz su içeceksiniz. Sonra ne olacak, ben size söyleyeyim. Hani devamlı şikayetleniyoruz ya, işte ya çocuğun devamlı karnı ağrıyor. İşte evde yaşlımız var, annemiz babamız. Ya kardeşim hastalanıyor devamlı, bir bitmek bilmeyen salgınımız var. Doktora gidiyoruz, doktor diyor ki salgın var. Ya salgın var da biz bu çoluğu çocuğu dışarıda çıkartmıyoruz, yaşlıyı da çıkartmıyoruz. Nereden kapıyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Sudan. İçtiğimiz sudan. Çünkü bulaşıcı hastalıkların %90'ı maalesef sudan geçiyor kardeşim. Şimdi bakın şunu söyleyeyim ben size. Su sağlık, biliyorsun, su hayat. Yani bugün evinizde niye bir su arıtma cihazı yok dediğimde birçok dinleyicimiz düşünüyor. Acaba niye yok? E kardeşim, evinde bugün televizyonun var mı? Var. E lazım mı? Elbette lazım. Ama kusura bakma, bak, evindeki televizyonundan ya da o elindeki telefondan daha önemli bir ihtiyacın var. Nedir? Su arıtma cihazı. Yani çok mu hoşunuza gidiyor? Bugün hastanelere gidiyorsunuz, kuyruğa giriyorsunuz. Eczanelere dünya kadar ilaç parası veriyorsunuz. Ya eve gidiyorsun akşam, su bitti. Ne yapıyorsun? Gecenin bir yarısı sucunun, marketçinin keyfini bekliyorsun ya. Hoşuna giden bu mu? Ya da ne bileyim, şöyle söyleyeyim. Hani aylık ortalama suya ne kadar para ödüyorsun, içme suyuna? 1000 lira mı? 2000 lira mı? 3000 lira mı? Bu mu hoşuna gidiyor? Yani sonra şikayet ediyorsun ya, biz faturaları ödeyemiyoruz. Ya kardeşim, içme suyuna para verme. O suya verdiğin parayla da faturalarını öde işte. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım bak. Bir telefon numarası vereceğim. İnşallah arayan, bak, inşallah arayan, ulaşan demiyorum ha, hattı düşüren diyorum. 50 dinleyicimiz mağaza açılışında 13 bin liraya alacakları su arıtma sistemini radyomuza özel. Numarayı düşürmeyi başaran insanları da burada yayında okuyacağım. 50 kişiye 5.999 liraya vereceğiz bu cihazımızı. Dolayısıyla bugün içme suyuna aylık verdiğin o 3-5 bin liralardan seni kurtaracağız. Zaten 3-5 ay sonra da bu cihaza verdiğin parayla da 15-20 sene artık içme suyuna para ödemeyeceksin ya. Var mı ötesi? Numarayı veriyorum arkadaşlar. Bakın, 8 filtreli, 16 aşamalı, 10 litre antibakteriyel çelik tanklı, saatte 5 litre temiz su arıtabilen, kendinden özel krom kaplama, paslanmaz bir de musluğu var, zaten o da içinde geliyor. Kurulum, montaj ücretsiz, yeni nesil kapalı kasa bir su arıtma cihazı. Size sadece 5.999 lira. Ama 50 dinleyicimize. Hazırsanız numara geliyor. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 50 kişiyi belirleyeceğiz. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Bursa'nın her yerinden arayabilirsiniz. Evet, mağaza açılışımıza özel, yakın zamanda açılacak. 13 bin liraya satılan, saatte 5 litre temiz su arıtabilen, 10 litrelik antibakteriyel çelik tank olan, kendinden musluklu mükemmel bir su arıtma sistemi evine, kapına kadar geliyor. Ve sadece 5.999 lira. Kurulum, montaj, nakliye, bunlar bedava. Kurulum anında ister nakit öde, ister hesaba havale yap, nasıl istersen. 5.999 lira. Bursa'ya özel, radyomuza özel. 0532 467 8616 0532 467 8616. Bakın saatte 5 litre diyorum ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bugün bir damacana suya ne kadar ödüyorsun? 150-200 lira mı? Heh. O işte verdiğin paraları artık vermeyeceksin. Bu cihaz sana günde 10-15 damacana suyu bedava arıtacak. Daha ne olsun? Suya verdiğin parayla faturalarını ödeyeceksin ya. O suya, içme suyunu harcadığın parayla çoluğunu çocuğunu dışarı çıkartıp gezdireceksin, yemek yedireceksin. Yengeyle çıkıp dışarıda bir yemek yiyeceksin. Bakın mağaza açılışına özel 13 bin lira yerine şu an radyomuzu dinliyorsunuz diye size 5.999 lira. Kurulum yok, montaj ücreti yok, nakliye ücreti yok, servis ücreti yok. Sadece 5.999 lira. 50 kişiye. 0532 467 8616 0532 467 8616. 2 yıl garantili ve yanında bir de güzellik yapıyorum bugün özel. Filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye edeceğim 50 kişiye. Bu ne demek? Filtreyi değiştirirken yarı yarıya ödeyeceksiniz. Evet. 0532 467 8616 0532 467 8616 0532 467 8616. Evet, saatte 5 litre su arıtabiliyor ve 10 litrelik çelik tankıyla antibakteriyel. Yanında musluğuyla beraber kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece 5.999 lira. Bu arada isimler geldi. Harikasınız. Bursa'nın her bir köşesinden arayan vatandaşlarımız kampanyayı kaçırmıyorlar maşallah. Yeni Mahalle'den sevgili Cemal Taş hemen bir tane gitti. Bağlarbaşı'ndan Selim Elif. Harikasın, hayırlı uğurlu olsun. Dik Kaldırım'dan sevgili Şehmuz Kara. Bir tane de oraya yazdık. Soğanlı'dan sevgili Sonat Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Ne güzel, ne güzel. Çekirge'ye gönderiyoruz Erkin Erbayram. Arkadaşlar hemen sizi arayacaklar, randevunuzu oluşturacaklar. Gün içerisinde de gelip cihazınızı takacaklar kardeşim. 5.999 lira. Hürriyet'ten hemen sevgili Metin Taş'ı da yazmış olduk, hayırlı uğurlu olsun. Erikli'den Bülent Demir. Hemen listeye adını yazdırmış, harikasın. Emrah Ersoy. Görükle'ye gidiyor bir tane su arıtma sistemimiz, güzel. Namazgah'tan sevgili Hasan Kara, hayırlı uğurlu olsun. Davutkadı'dan sevgili Avni Al Yakut, doğru okuduk herhalde değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Ali Surat, Fatih Mahallesi. Beş Evler'den sevgili Ümit Sevim, hayırlı uğurlu olsun. Kenan Kara, Atevler'e gitti bir tane. Ne güzel. Gökhan Ay, Güllük Mahallesi, harika gidiyorsunuz. Evet. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya Bursa'ya çok güzel bir mağaza açıyorlar. Mağaza açılışında 13 bin liraya verecekler su arıtma sistemini. Ama biz radyomuzu dinlediğiniz için size çok muhteşem bir kampanya yapıyoruz. Ve 5.999 lira. 2 yıl garantili. Garanti belgesini yanında imzalayacağız, kaşeleyeceğiz, tarafınıza teslim edeceğiz efendim. Ama şu anda radyoyu dinleyenlere 5.999 lira. Artık içme suyuna para ödemiyorsun. Ve biz de hattı düşürenleri canlı yayında okumaya devam ediyoruz. Bursa'nın dört bir yanından arayan dinleyicilerimiz sevgili Ömer Yılmaz. Evet, doğru okuduk değil mi? Ömer Yılmaz. Minareli Çavuş'a gitti bir tane, güzel. Panayır'dan sevgili Edip Yakar, hayırlı uğurlu olsun. Vedat Bilgin, Yunus Eli'ye gönderdik bir tane. Adem Albayrak, Mevlana Mahallesi, güzel. Çekirge'den sevgili Hasan Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Doğa Çınarı'na gitti bir tane. Barış Sarıkaya, iyi günlerde kullan. Bakalım bakalım bakalım, evet. Küçük Balıklı, sevgili Mehmet Erol. Demirtaş'tan Mahmut Kuruoğlu, güzel. Konak'tan Çağrı Akkaya, hayırlı uğurlu olsun. Serhat Gönül.
1: Duyar yüreğim.
0: Altı parmak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz herkese. Efendim, Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya inşallah nasip olursa Bursa'ya çok güzel bir mağaza açılıyor. Hattı düşüremeyenleri de mağazamıza bekliyoruz. Evet, mağazamızda o gün 13 bin liraya satılacak bu özel su arıtma sistemimiz ama yapacak bir şey yok. Hattı düşüremiyorsanız gelin yine de alın. Yine gelelim, kuralım, teknik servisimiz evinize kadar, iş yerinize kadar gelsin. Ama şu anda radyoyu dinliyorsanız 5.999 lira. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. 10 litrelik çelik antibakteriyel tankıyla, kendinden musluğuyla beraber saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Ve 2 yıl garantili, size yanında bir de filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ediyoruz. Hepsi için kurulum, montaj, nakliye, servis ücreti yok. 5.999

0: sevgili Kemal Deniz. Güzel, çekirgeye bir tane daha gitti. Mudanya'dan sevgili Ömer Uyanık. İyi günlerde kullan diyelim. Sevgili Mehmet Palaz, Gemli'ye yazdık bir tane de. Harika gidiyorsunuz. Sevgili Faruk Topal. Hemen bir tane de Kaplıkaya mahallemize gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bütün dinleyicilerimize. Evet, saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Özel paslanmaz musluğuyla beraber geliyor. 10 litrelik antibakteriyel çelik tanklı. Bu ne demek? Suyunuz koku yapmaz, yosun tutmaz. 8 filtre 16 aşamadan geçiyor su. Ve 13 bin lira yerine mağaza açılışımıza özel, Bursa'ya özel sadece 5.999 lira. Hala hesap kitabın derdindeysen ben sana sadece şunu söylüyorum bak. Bir damacana su olmuş 150 lira 200 lira. Bir hesapla ya. Ayda içme suyuna verdiğin paradan seni kurtaracağız. Evine ve iş yerine geleceğiz. Maximus marka su arıtma sistemimizi takacağız. O saat itibariyle içme suyuna para ödemekten kurtaracağız seni. Daha ne yapalım ya? Evet, 0532 467 86 16 0532 467 86 16 son dakikalarımız. Elinizi çabuk tutunuz efendim. 0532 467 86 16 hattı düşürenlere hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Karagözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor karagözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet karagözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Reklamlar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 12.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Su aygırının sütünün pembe renkli olduğunu? Kuzey Kore ile Finlandiya'yı ayıran tek ülkenin Rusya olduğunu? Öldürücü kafein dozajının 50 duble espresso kadar olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

uspešno da već. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa FM. Saat 14.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Kadir. Kara gözüm. İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Tanıtıcı reklam.
2: Evet. Harikasınız ya. Bursa'nın dört bir yanından, her köşesinden, her yerden mesajlar yağmur gibi geliyor. Muhabbetimize eşlik etmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Maximus su arıtma sistemlerinin katkılarıyla elbette devam edeceğiz. Şarkılarınıza, türkülerinize, mesajlarınıza. Sevgili Ahmet, Ahmet'im. Trafiğin sarı papatyaları, ticari taksiciler, hepinize selam olsun. Hayırlı işler. Bereketli olsun inşallah. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Radyonuz da daimi olarak açık olsun, biliyoruz. Açık, devamlı bizi dinliyorsunuz. Hayırlı işler diliyorum sevgili Ahmet'im. Araç içerisinde bizleri dinleyen bütün dostlara da selamlarımızı gönderelim. Bu vesileyle çalışan bütün dostlara, askerimize, polisimize, sağlık çalışanımıza, tekstil atölyelerinde bizleri dinleyenlere, efendim fabrika ortamlarında dinleyenlere, ev hanımlarımıza, çiftçilerimize, emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza, hepinize selam olsun. Şimdi mesajlarınızı okuyacağım. Şarkılar listede, biraz sonra duyacaksınız ama bütün dinleyicilerimizden kısa bir müsaade istiyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Şöyle birkaç dakikanızı alacağım, fazla değil. Şu an radyomuzu dinleyenler özellikle can kulağıyla açın radyonun sesini ve Maximus su arıtma sistemleri. Türkiye'nin dört bir yanında mağazalarıyla gündem oldu. Ekranlarda görüyorsun, sosyal medyada görüyorsun ve çok yakın zamanda Maximus su arıtma sistemleri Bursa'da yeni mağazasını açıyor. Ve açılışa özel çok da güzel kampanyalar yapacaklar. Ben şimdiden tüyosunu vereyim. Evinde ya da iş yerinde su arıtma sistemi olmayan kim varsa, açılışta muhakkak bekliyoruz mağaza açılışında. O gün öyle bir indirim yapacaklar ki, piyasada çok yüksek fiyatlarla satılan su arıtma sistemini o gün mağaza açılışına özel 13 bin liraya verecekler. 13 bin lira. 13 bin lira karşılığında artık bundan sonra içme suyuna para ödemeyeceksiniz. Rahat bir 10-15 yıl kullanabileceğiniz bir su arıtma sistemi. Bakın, cihaz demiyorum, başlı başına bir sistem. Saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. 5 litre. 8 filtre ve suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Yani suda bakteri, kireç, klor, hiçbir şey kalmıyor. Ve mağaza açılışında bu cihazımız 13.000 TL'ye vatandaşlarımıza sunulacak. Bir hafta içerisinde açılır herhalde. Ama şu an radyomuzu duyan dinleyicilerimize çok güzel bir imza olayı yapacağız. Ve çok konuşulacak, onu belirtelim. Duyanı inşallah herkesi faydalandıracağım. Ama biraz acele etmeniz gerekecek. Çünkü birazdan bir telefon numarası vereceğim. Hattı düşürmeyi başaran dinleyicilerimize bir güzellik yapacağım. Mağaza açılışında 13 bin liraya satılacak olan su arıtma sistemimizi 50 dinleyicimize sadece 5.999 liraya vereceğiz. Evet. 13 bin lira yerine 5.999 lira. Ama üzülerek söylüyorum, 50 kişiye. Kurulum, montaj, servis ücreti yok. Nakliye ücreti almayacağız. Ve Bursa'nın bütün ilçelerini faydalandıracağız. Öyle mükemmel bir kampanya yapacağız. Şimdi evinize teknik servisimiz gelecek. Tertemiz bir şekilde mutfağınızı kırmadan dökmeden cihazımızı kuracak. Ve o dakika itibariyle arıtılmış tertemiz su içeceksiniz. Sonra ne olacak ben size söyleyeyim. Hani devamlı şikayetleniyoruz ya, işte ya çocuğun devamlı karnı ağrıyor. İşte evde yaşlımız var, annemiz babamız. Ya kardeşim, hastalanıyor devamlı. Bir bitmek bilmeyen salgınımız var. Doktora gidiyoruz, doktor diyor ki salgın var. Ya salgın var da biz bu çoluğu çocuğu dışarıda çıkartmıyoruz. Yaşlıyı da çıkartmıyoruz. Nereden kapıyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Sudan. İçtiğimiz sudan. Çünkü bulaşıcı hastalıkların %90'ı maalesef sudan geçiyor kardeşim. Şimdi bakın şunu söyleyeyim ben size. Su sağlık biliyorsun, su hayat. Yani bugün evinizde niye bir su arıtma cihazı yok dediğimde birçok dinleyicimiz düşünüyor. Acaba niye yok? E kardeşim evinde bugün televizyonun var mı? Var. E lazım mı? Elbette lazım. Ama kusura bakma bak, evindeki televizyonundan ya da o elindeki telefondan daha önemli bir ihtiyacın var. Nedir? Su arıtma cihazı. Yani çok mu hoşunuza gidiyor? Bugün hastanelere gidiyorsunuz, kuyruğa giriyorsunuz. Eczanelere dünya kadar ilaç parası veriyorsunuz. Ya eve gidiyorsun akşam, su bitti. Ne yapıyorsun? Gecenin bir yarısı sucunun, marketçinin keyfini bekliyorsun ya. Hoşuna giden bu mu? Ya da ne bileyim, şöyle söyleyeyim. Hani aylık ortalama suya ne kadar para ödüyorsun içme suyuna? 1000 lira mı? 2000 lira mı? 3000 lira mı? Bu mu hoşuna gidiyor? Yani sonra şikayet ediyorsun ya, biz faturaları ödeyemiyoruz. Ya kardeşim içme suyuna para verme. O suya verdiğin parayla da faturalarını öde işte. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım bak. Bir telefon numarası vereceğim. İnşallah arayan, bak inşallah arayan, ulaşan demiyorum ha, hattı düşüren diyorum. 50 dinleyicimiz mağaza açılışında 13 bin liraya alacakları su arıtma sistemini radyomuza özel numarayı düşürmeyi başaran insanları da burada yayında okuyacağım. 50 kişiye 5.999 liraya vereceğiz bu cihazımızı. Dolayısıyla bugün içme suyuna aylık verdiğin o 3-5 bin liralardan seni kurtaracağız. Zaten 3-5 ay sonra da bu cihaza verdiğin parayla da 15-20 sene artık içme suyuna para ödemeyeceksin ya. Var mı ötesi? Numarayı veriyorum arkadaşlar. Bakın 8 filtreli, 16 aşamalı, 10 litre antibakteriyel çelik tanklı, saatte 5 litre temiz su arıtabilen, kendinden özel krom kaplama, paslanmaz bir de musluğu var, zaten o da içinde geliyor. Kurulum, montaj ücretsiz, yeni nesil kapalı kasa bir su arıtma cihazı. Size sadece 5.999 lira. Ama 50 dinleyicimize. Hazırsanız numara geliyor. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 50 kişiyi belirleyeceğiz. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Bursa'nın her yerinden arayabilirsiniz. Evet, mağaza açılışımıza özel, yakın zamanda açılacak. 13 bin liraya satılan, saatte 5 litre temiz su arıtabilen, 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı olan, kendinden musluklu, mükemmel bir su arıtma sistemi evine kapına kadar geliyor. Ve sadece 5.999 lira. Kurulum, montaj, nakliye, bunlar bedava. Kurulum anında ister nakit öde, ister hesaba havale yap, nasıl istersen. 5.999 lira. Bursa'ya özel, radyomuza özel. 0532 467 8616 0532 467 86-16. Bakın saatte 5 litre diyorum ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bugün bir damacana suya ne kadar ödüyorsun? 150-200 lira mı? Heh. O işte verdiğin paraları artık vermeyeceksin. Bu cihaz sana günde 10-15 damacana suyu bedava arıtacak. Daha ne olsun? Suya verdiğin parayla faturalarını ödeyeceksin ya. O suya, içme suyunu harcadığın parayla çoluğunu çocuğunu dışarı çıkartıp gezdireceksin, yemek yedireceksin. Yengeyle çıkıp dışarıda bir yemek yiyeceksin. Bakın mağaza açılışına özel 13 bin lira yerine şu an radyomuzu dinliyorsunuz diye size 5.999 lira. Kurulum yok, montaj ücreti yok, nakliye ücreti yok, servis ücreti yok. Sadece 5.999 lira. 50 kişiye. 0532 467 8616 0532 467 8616 2 yıl garantili ve yanında bir de güzellik yapıyorum bugün özel. Filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye edeceğim 50 kişiye. Bu ne demek? Filtreyi değiştirirken yarı yarıya ödeyeceksiniz. Evet. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 0532-467-16-16. Evet, saatte 5 litre su arıtabiliyor ve 10 litrelik çelik tankıyla antibakteriyel. Yanında musluğuyla beraber kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece 5.999 lira. Bu arada isimler geldi. Harikasınız. Bursa'nın her bir köşesinden arayan vatandaşlarımız kampanyayı kaçırmıyorlar maşallah. Yeni Mahalle'den sevgili Cemal Taş hemen bir tane gitti. Bağlarbaşı'ndan Selim Elif. Harikasın, hayırlı uğurlu olsun. Dik Kaldırım'dan sevgili Şehmuz Kara. Bir tane de oraya yazdık. Soğanlı'dan sevgili Sonat Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Ne güzel, ne güzel. Çekirge'ye gönderiyoruz Erkin Erbayram. Arkadaşlar hemen sizi arayacaklar, randevunuzu oluşturacaklar. Gün içerisinde de gelip cihazınızı takacaklar kardeşim. 5.999 lira. Hürriyet'ten hemen sevgili Metin Taş'ı da yazmış olduk, hayırlı uğurlu olsun. Erikli'den Bülent Demir. Hemen listeye adını yazdırmış, harikasın. Emrah Ersoy. Görükle'ye gidiyor bir tane su arıtma sistemimiz, güzel. Namazgah'tan sevgili Hasan Kara, hayırlı uğurlu olsun. Davutkadı'dan sevgili Avni Al Yakut. Doğru okuduk herhalde değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Ali Surat, Fatih Mahallesi. Beş Evler'den sevgili Ümit Sevim, hayırlı uğurlu olsun. Kenan Kara, Atevler'e gitti bir tane. Ne güzel. Gökhan Ay, Güllük Mahallesi. Harika gidiyorsunuz. Evet. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya Bursa'ya çok güzel bir mağaza açıyorlar. Mağaza açılışında 13 bin liraya verecekler su arıtma sistemini. Ama biz radyomuzu dinlediğiniz için size çok muhteşem bir kampanya yapıyoruz. Ve 5.999 lira. 2 yıl garantili. Garanti belgesini yanında imzalayacağız, kaşeleyeceğiz, tarafınıza teslim edeceğiz efendim. Ama şu anda radyoyu dinleyenlere 5.999 lira. Artık içme suyuna para ödemiyorsun. Ve biz de hattı düşürenleri canlı yayında okumaya devam ediyoruz. Bursa'nın dört bir yanından arayan dinleyicilerimiz sevgili Ömer Yılmaz. Evet, doğru okuduk değil mi? Ömer Yılmaz. Minareli Çavuş'a gitti bir tane, güzel. Panayır'dan sevgili Edip Yakar, hayırlı uğurlu olsun. Vedat Bilgin, Yunus Eli'ye gönderdik bir tane. Adem Albayrak, Mevlana Mahallesi, güzel. Çekirge'den sevgili Hasan Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Doğa Çınarı'na gitti bir tane. Barış Sarıkaya, iyi günlerde kullan. Bakalım bakalım bakalım, evet. Küçük Balıklı, sevgili Mehmet Erol. Demirtaş'tan Mahmut Kuruoğlu, güzel. Konak'tan Çağrı Akkaya, hayırlı uğurlu olsun. Serhat Gönül. Duyar yüreğim. Altı Parmak, hayırlı uğurlu olsun diyoruz herkese. Efendim, Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya inşallah nasip olursa Bursa'ya çok güzel bir mağaza açılıyor. Hattı düşüremeyenleri de mağazamıza bekliyoruz. Evet, mağazamızda o gün 13 bin liraya satılacak bu özel su arıtma sistemimiz ama yapacak bir şey yok. Hattı düşüremiyorsanız gelin yine de alın. Yine gelelim, kuralım, teknik servisimiz evinize kadar, iş yerinize kadar gelsin. Ama şu anda radyoyu dinliyorsanız 5.999 lira. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. 10 litrelik çelik antibakteriyel tankıyla, kendinden musluğuyla beraber saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Ve 2 yıl garantili, size yanında bir de filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ediyoruz. Hepsi için kurulum, montaj, nakliye, servis ücreti yok. 5000

0: daha gitti. Mudanya'dan sevgili Ömer Uyanık, iyi günlerde kullan diyelim. Sevgili Mehmet Palaz, Gemli'ye yazdık bir tane de. Harika gidiyorsunuz. Sevgili Faruk Topal, hemen bir tane de Kaplıkaya mahallemize gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bütün dinleyicilerimize. Evet, saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Özel paslanmaz musluğuyla beraber geliyor. 10 litrelik antibakteriyel çelik tanklı. Bu ne demek? Suyunuz koku yapmaz, yosun tutmaz. 8 filtre 16 aşamadan geçiyor su. Ve 13 bin lira yerine mağaza açılışımıza özel, Bursa'ya özel sadece 5.999 lira. Hala hesap kitabın derdindeysen ben sana sadece şunu söylüyorum bak. Bir damacana su olmuş 150 lira 200 lira. Bir hesapla ya. Ayda içme suyuna verdiğim paradan seni kurtaracağız. Evine ve iş yerine geleceğiz. Maximus marka su arıtma sistemimizi takacağız. O saat itibariyle içme suyuna para ödemekten kurtaracağız seni. Daha ne yapalım ya? Evet, 0532 467 86 16 0532 467 86 16 son dakikalarımız. Elinizi çabuk tutunuz efendim. 0532 467 86 16 hattı düşürenlere hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Ataşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Reklamları dinledim.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yüksek basınç altında fıstık ezmesinden elmas yapılabildiğini, İsviçre'de tek bir Hint domuzu bulundurmanın bile yasaya aykırı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalite.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
2: ...leriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.
0: 105.5.

Bursa'nın sesi Bursa FM. %105.5

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

uspešno da beš. Bursa FM.

0: sen ne var?
1: Bursa FM. Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledik.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Normal bir insan vücudunda 9000 kurşun kalem yapacak kadar yaklaşık 13 kilogram karbon bulunduğunu, bazı yılanların zehrinin 0,028 gramının 125 bin tane fareyi öldürebilecek kadar güçlü olduğunu, Fransızların 1/4'ünün yıllık tatillerini Fransa'da geçirdiklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: böyle. Ne Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5...

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: git bana. Bu köşkü sarayı sana kim verdi?
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkelle, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Tadın algılanması için 25 milisaniyenin yeterli olduğunu, bilardo topunun sıkıştırılmış kağıttan yapıldığını, bir futbolcunun topa her kafa vuruşunda beyninde 1000 hücrenin öldüğünü, paraşütle güvenli atlayış için yaklaşık 300 metre yükseğe çıkılması gerektiğini, ünlü tiyatro yazarı William Shakespeare'in hayatı boyunca 37 tiyatro eseri yazdığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5...

0: Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kadar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
2: Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 23.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledik.

Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini

grubunda diyorsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım.

razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek şeydi boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın peşini düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir Fanila bir de don al.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. Biliyor muydunuz?
4: Ortalama bir insanın vücudundaki kemiklerin toplam ağırlığının İnsanın toplam ağırlığının %14'ü kadar olduğunu, dişi morina balığının yılda yaklaşık 4 milyon adet yumurtladığını, Grönland'ın dünyanın en büyük adası olduğunu ve Britanya'nın yaklaşık 10 katı kadar olduğunu, Olimpiyatların ilk kez 1886 yılında düzenlendiğini, o yıldan günümüze kadar tüm olimpiyatlara kesintisiz katılan iki ülkenin Yunanistan ve Avustralya olduğunu, yılda 100 milyon köpek balığının sadece yüzgeçleri için öldürüldüğünü, bilgisayar kullanıcılarının ortalama olarak gözlerini dakikada sadece 7 kez kırptıklarını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bilmelisin ki duvarda asılı diplomalar insanı insan yapmaya yetmez. Bilmelisin ki aşk kelimesi ne kadar çok kullanılırsa anlam yükü o kadar azalır. Bilmelisin ki karşındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında çizginin nereden geçtiğini bulmak zor. Bilmelisin ki gerçek arkadaşlar arasına mesafe girmez. Gerçek aşklarında. Bilmelisin ki ne kadar yakın olursa olsunlar en iyi arkadaşlar da ara sıra üzebilir. Onları affetmek gerekir. Bilmelisin ki bazen başkalarını affetmek yetmiyor. Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekiyor. Bilmelisin ki yüreğin ne kadar kan ağlarsa ağlasın dünya senin için dönmesini durdurmuyor. Bilmelisin ki şartlar ve olaylar kim olduğumuzu etkilemiş olabilir ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz. Bilmelisin ki iki kişi münakaşa ediyorsa bu birbirlerini sevmedikleri anlamına gelmez. Etmemeleri de sevdikleri anlamına gelmez. Bilmelisin ki her problem kendi içinde bir fırsat saklar ve problem fırsatın yanında cüce kalır. Bilmelisin ki sevgiyi çabuk kaybediyorsun, pişmanlığın uzun yıllar sürüyor.
1: 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kış uykusundaki ayıların 4 ay boyunca dışkı üretmediklerini, dünyadaki tüm ananasların 3'te 1'inin Hawaii'den geldiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

taşlarda yanıyorum, sönemiyorum ey, sönemiyorum. Hey yaralarım kurt bağlamış, saramıyorum anam anam anam anam anam anam anam ya ya ya ya ya ya. Vallahi can almaya gelmiş Azrail canım.